bagel muna. You're Ali. Nga umumun. Nga dinamamun. Nga numbu. Bukuruga bago niyan. Nga gidebol. Nga banyala. Hello. Welcome. Nga wal mamale. From the Gidebol Nation. Gumbaga Nation. And the Banyalang Nation.